sen olmasaydın. Sevmezdim kimseyi, sen doğmasaydın. Deli oldum senden, ayrı düşerdim.

kötü günler geçilecek hanım oğlum. Yaşadığımız kötü haller

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Vah yalan dünya vah. Kimi anadan doğma şanslıdır. Kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderim. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aşkın yarasını kimse sarmıyor. Güneşe yıldıza elim vermiyor. Elveda demeye dilim varmıyor. Hoşça kal, hoşça kal sevdiğim. Benden bu kadar.
1: Yozgat'ın sesi.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Merhaba arkadaşlar. Amiya Maro ve Aziz Deniz'in katkılarıyla olan Aşkına Memnu adlı klibimizin kamera arkası görüntülerini izledik. Bugün yalnız değilim. Alfinans Deutsche Vermögensberatung direktörü Aziz Deniz de yanımda. Evet.
1: Evet, ben de hepinizi selamlıyorum. Amiya Maro ile yine güzel bir başarıya imza attık. Pandemi sürecinde yenilikler elde ettik. Bu sürpriz çalışmalarımızı en yakın zamanda sizlere sunacağız. Sizlere şimdiden hayırlı bayramlar dileriz.
0: Büyüklerimizin ellerinden,
1: küçüklerimizin gözlerinden öperiz.
0: Ben zaten bayramın ilk günü klibimle birlikte sizlerle olacağım. Bu yeni klip müjdesinden sonra bir iki yudum Amiya Maro'ya ne dersin?
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 16 Eylül 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk sıcak gelişmemize, programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon denetçisi tarafından Destansı Öfke Operasyonu adıyla anılan İran Savaşı'na ilişkin rapor hakkında "Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır" ifadelerini kullandı. Mesajında Erakçı iddia İran savunmasızdır, gerçek yüzlerce Amerikan askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır, vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz ifadelerini kullandı. NBC News'in haberine göre Pentagon denetçisi tarafından Destansı Öfke Operasyonu adıyla anılan İran Savaşı'na ilişkin daha önce bir rapor yayımlanmıştı. Bu rapora ilişkin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın açıklamaları var değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis adasında askerlerle görüntü vermesine tepki gösterdi Çelik. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebellü etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz ifadelerini kullanmış Ömer Çelik'in açıklamaları var değerli dinleyenler.

haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya başladık. Birinci sayfa programında radyonuzda değerli dinleyenler. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Kaşif Kozinoğlu'nu ve Kurtlar Vadisi soruşturmasında bilgi sahibi sıfatıyla savcılık tarafından çağrıldığını iddia etmişti. Kütahyalı mesajında Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ebu Bekir Efe Bey'e Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım ifadelerini kullanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeye çağrılmamıştır ifadeleri yer aldı. Savcılık tarafından, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamaları yalanlandı böylece değerli dinleyenler. Sivas Divriği'de 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Anne Elif Balıkçı'nın bebeği eşi öldürüp araziye bıraktığı iddiası üzerine bölgede arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Ailedeki diğer 4 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı. Son dakika gelişmesi yeni sıcak bir gelişmeydi. Bir sıcak gelişme de Trabzonspor cephesinde yaşanıyor. Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Alman teknik adam imza için şehre geldi. O fotoğraflara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Sısla bomba bomba. Sısla bomba bomba. Şımarık. Şımarık.

FM 1. Sayfa programı devam ediyor. Sizlere 1. sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz değerli dinleyenler. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketleri bulunan 7 şüphelinin yakalandığını duyurmuş. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten tarladan markete fiyat yolculuğu açıklaması var. 33 firma yöneticisinin gözaltına alındığı belirtilmiş. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından detayları aktaracağız değerli dinleyenler. Silivri açıklarında sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan ve uzun süre suda kaldığı için ilk incelemede kimliği belirlenemeyen cansız bedenin bölgede batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı inceleme sonucunda acı gerçek ortaya çıktı deniliyor. Diğer kayıp mürettebatı arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtilmiş değerli dinleyenler. Sedat Ünal'ın 18 yıl önce öldürülerek cesedinin Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yol kenarına bırakılması ile ilgili yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ünün tutuklandığı haberi yer alıyor. Bodrum Gümbet'teki bir otelin personeli 2 aylık ücretleri ve diğer alacakları ödenmeden işten çıkarıldı. Sezon boyunca çalışan emekçiler haklarını tahsil edemeden otelin kapatılmasıyla karşı karşıya kaldı. Müşteriler ise başka tesislere gönderildi. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir gelişme yaşanacak, hep birlikte göreceğiz değerli dinleyenler.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerinin detay haberlerine, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Gülistan Doku soruşturmasına gidiyoruz. Bu soruşturmada 6. dalga operasyonu gerçekleşti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlandı. Hakimlik 4 zanlının tutuklanmasına, birinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi deniliyor. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi deniliyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Burdur valisinin kendisini tehdit ettiğini öne süren, yakın koruma talep eden AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz bu talebi geri çektiğini duyurmuş. Yine sıcak bir gelişmeydi değerli dinleyenler. Sosyal medyada çok fazla konuşulmuştu. Şimdi 2026-2027 eğitim öğretim yılı pek çok sorunla birlikte başladı. Veliler Kocaeli İkinoğlu şubeden yapılan açıklamada kamusal eğitime ayrılan bütçenin azalmasının eğitimdeki sorunların temel kaynaklarından biri olduğu ifade edilmiş. Veliler Şube Başkanı Nihal Yılmaz'ın açıklamaları var değerli dinleyenler. Uluslararası İcracı Sanatçı Meslek Birlikleri Ağı SİPARK'ın 2026 çalışma grubu toplantısı 21-25 Eylül tarihlerinde Mior 1 ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek deniliyor. Ankara'da Abidin Paşa İlkokulu'nun eğitim yılının başlamasının ardından kapatılmasına tepkiler büyüyor. Öğrenciler farklı okullara nakledilirken 16 öğretmen norm fazlası oldu. Çocuklarını farklı okullara göndermek istemeyen veliler kararın geri çekilmesi talebiyle bugün saat 12.30'da okul önünde bir araya gelip eylem gerçekleştirecekler değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Malatya'nın Darende ilçesinde bir otomobilin Toma çayına devrilmesi sonucu 78 yaşındaki İsmail Şener hayatını kaybetti. Sürücü Ali Seydi Şener ise yaralandı deniliyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yapılması yönünde tebligat göndermesine ilişkin bir açıklama yaptı. Partinin isminin iltibas içermediğini belirten Emre, "Biz ismimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, partimizin örgütlenmesine, üye yapısına, tüzel kişiliğine, seçime girme yeterliliğine uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim, biz ismimizi koruyoruz" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Diğer yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yönündeki tebligatının ardından yeni parti Anayasa Mahkemesi karar verene kadar isim değişikliğine gitmeme kararı aldı. Bu da sıcak bir gelişmeydi değerli dinleyenler. Kış geliyor, grip aşıları eczanelerde yerini aldı. SGK yalnızca belirli risk gruplarının aşısını karşılıyor. Fiyatı 764 TL olan aşının 451 TL'sini SGK ödüyor. Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar Ekim-Kasım ayında aşı olmalı uyarısında bulunuyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Kış geliyor, grip aşıları eczanelerde yerini aldı. SGK yalnızca belirli risk gruplarının aşısını karşılıyor. Fiyatı 764 TL olan aşının 451 TL'sini SGK ödüyor. Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar Ekim-Kasım ayında aşı olmalı uyarısında bulunuyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bornova ve Karşıyaka'da mikro bölgeleme çalışmalarını tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi rotasını Konak ve Bayraklı'ya çevirdi. İki ilçede yaklaşık 4000 hektarlık alanda 300 sondaj noktası belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 13 bin hektarlık alanın zemin özellikleri ayrıntılı biçimde ortaya konmuş olacak. Bir zemin haritası ortaya konmuş olacak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değerli dinleyenler. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 9 mürettebatı arama çalışmaları 15. gününde de sürüyor. Dün bulunan erkek cesedinin geminin 1. kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlenmiş. Detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 7. ile 16. haftalar arasında oynanacak karşılaşmaların programını duyurdu. Ligin ilk yarısındaki 4 derbinin tarihleri ve başlama saatleri de böylece belli oldu. Ligin ilk yarısındaki derbi programına baktığımızda 8. haftada 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 9. haftada 26 Ekim Pazartesi günü 21.30'da lider Galatasaray Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek. 13. haftada 30 Kasım Pazartesi günü saat 21'de Beşiktaş Galatasaray ile 15. haftada 13 Aralık Pazar günü saat 19'da Fenerbahçe Trabzonspor'la derbide karşı karşıya gelecek deniliyor değerli dinleyenler.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktarıyoruz. İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi yaralandı. Olay sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Arda Güler frikikten yazdı. Real Madrid son dakikada güldü deniliyor. La Liga'nın 6. haftasında Elche deplasmanına konuk olan Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11'de başladığı ve frikikten harika bir gol kaydettiği maçta rakibini 90+1. Dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti deniliyor değerli dinleyenler. Emekli promosyonunda yeni eşik ödemeler 35 bin TL'ye kadar çıktı denilmiş. İstanbul Çatalca'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İsrail Gazze şeridinde düzenlediği ilk saldırıda yaralananların yardımına koşan sivillere de saldırıda bulundu. Bu saldırı sonucu bir çocuk iki kişi hayatını kaybetti. 7 kişinin yaralandığı belirtiliyor. İzmir açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı denilmiş. İran'da yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Kabinin tavanı çöktü deniliyor. Detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: de hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve Bölge Halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Mersin'de çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı müstehcenlik ve fuhuş soruşturması ile ilgili provokatif paylaşım yapan ve LGBT propagandası yaptığı belirlenen 60 sosyal medya hesabı hakkında engelleme kararı verildi deniliyor. Amerikan basınından dikkat çeken iddia denilmiş kavgayı ayırmak istediği av tüfeğiyle öldürüldüğü acı olay Çorum'da yaşandı deniliyor. İran'dan Amerika'ya Amerikan Savaşı ile ilgili çarpıcı açıklama denilmiş, Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı bize saldırırlarsa deniliyor. Romanya'da çiftçiler güvenlik güçleriyle çatıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti denilmiş. Şanlıurfa Siverek'te seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün dikkati sayesinde alevler büyümeden yolcular tahliye edildi deniliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları var. Türk dünyası ile birlikte olduğunda bize kimse dokunamaz ifadelerini kullanmış. Umman açıklarında, Musamdan açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu haberi yer alıyor. Olayda 23 mürettebat üyesinin tahliye edildiği ve 2 kişinin halen kayıp olduğu belirtilmiş. TÜİK bir yıllık verileri açıkladı. En çok göç yine İstanbul'da deniliyor. FETÖ'nün mahrem izdivaç yapılanmasına operasyon, Avrupa Birliği yapay zeka kurallarını görüşecek. Hazine 117.9 milyar TL borçlandı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: gazeteci, gel bizim köye, bizde olan türlü halları da yaz.
1: Anlat hele.
0: Her zaman saçlıyı başlı yazma, biraz da o yüz ile

0: Tütmez oldu köyümüzün bacası. Ne gündüzü belli, ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Almanya'da kocası, çoluklu çocuklu.

0: Benim neme lazım koskoca ırmak, madem Taksim'imde var susuz durmak.
1: Vay deli vay.
0: Senin bahsettiğin yeğenim o jeli parmak. İçin asırlanmış.

0: Sarp bozulmuş şu devirde terse bak, ataş kesmiş şu beydeki herse bak, taş kolmamış şu koskoca karsa bak.
1: Bak beni bak.
0: Köylere gitmeyen yollarda yaz.
2: Yaz gazeteci yaz, yaz yaz kardeşim yaz, yaz yaz efendim.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerinin detay haberlerine, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Gülistan Doku soruşturmasına gidiyoruz. Bu soruşturmada 6. dalga operasyonu gerçekleşti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlandı. Hakimlik 4 zanlının tutuklanmasına, 1'inin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi deniliyor. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi deniliyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Malatya'nın Darende ilçesinde bir otomobilin Toma çayına devrilmesi sonucu 78 yaşındaki İsmail Şener hayatını kaybetti. Sürücü Ali Seydi Şener ise yaralandı deniliyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yapılması yönünde tebligat göndermesine ilişkin bir açıklama yaptı. Partinin isminin iltibas içermediğini belirten Emre, "Biz ismimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, partimizin örgütlenmesine, üye yapısına, tüzel kişiliğine, seçime girme yeterliliğine uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim. Biz ismimizi koruyoruz" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Diğer yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yönündeki tebligatının ardından Yeni Parti Anayasa Mahkemesi karar verene kadar isim değişikliğine gitmeme kararı aldı. Bu da sıcak bir gelişmeydi değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited şirketi hayallerinizi inşa eder.

Evet, programımızın sonuna geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevkiiyle İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Tokat dışında Karadeniz'de Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli dinleyenler. 16 Eylül 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 17 Eylül Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi ahilik haftası kapsamında esnaflara kapılarında siftah parası bırakarak ahilik geleneğini yaşattı. Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın kutlama mesajı ve dayanışma vurgusu esnaflara iletildi. Toplumsal birlik güçlendirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü bilimsel eğitimle yetiştirdiği köpekleri AFAD'a arama kurtarma için kazandırıyor. Bursa ve Kayseri AFAD ekiplerinde görev yapacak köpekler afetlerde canlı tespitinde yüksek başarı sağlıyor. Yozgat Araplı beldesinde yaşayan Müslüm Bükücü rahatsızlık sonrası çobanlık yaparken baston oymacılığına başladı. Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede 13 yıldır ceviz ağaçlarından el emeği bastonlar üretiyor, talep artıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi 41 firma yöneticisi için fahiş fiyat uygulanması iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Operasyonda 22 ilde 109 iş yeri arandı, 33 şüpheli yakalandı. İstanbul'da Ahmet Akın valiye teslim ettiği klasik otomobilin kazaya karışması sonucu oluşan hasarın firmaca ödenmemesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Vale aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindekine çarptı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bbugün dolar 48 lira 64 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Trendyol Süper Lig'de 5 hafta sonunda Galatasaray 13 puanla lider, Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe ise puan kaybetti. Roma, Fenerbahçe'de forma giyen Jadon Osterwolde'nin transferinden vazgeçmeyerek durumunu yakından takip ediyor. Osterwolde Roma'ya dönmeyi düşünüyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Solgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece olarak tahmin ediliyor. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı sabahlar. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla özürlerinizdeyiz. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

bizim Bobbili gibi daha ne kadar hızlanabilir diye bekliyorum. Daha nereye kadar? Nereye kadar Bobbili gibi? En son biri bıkıp dağılana kadar gücümüzü sınıyorum. Herkese günaydınlar, günaydınlar. Efendim, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızda. Bugün 16 Eylül 2026 günlerden çarşamba, tam da ortasında haftanın. Güzel bir gün geçirmemizi diliyorum. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Görelim kimler burada. Alırım bir günaydın.

0: Akdeniz efendim. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
2: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı, Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel. 0535 822 32 çift 0. 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik. Ek işimiz değil, tek işimiz.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
1: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61.
4: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
6: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: ya kalbimiz birmiş. Ne yapayım? Bak Muammer Tatlısorgun'dan o da Ferdi Tayfur'dan şarkı istemiş. Olsun bitene bir tane daha yaparız. Günaydın Ferdi Baba'dan kapa perdelerini istiyorum. Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Neslihan Sarıkaya'dan aramızda. Çiki çiki Nalan Hanım günaydın güzelim. Elmanın yongası Burçin'den olsun diyor. Olur. Biraz daha oynayalım demiş. Bir oynadık bir oynadık Zihar. Oynamalara doyamadık bu sabah. Alalım listeye hoş geldiniz. Bir daha oynarız bir de Neslihan oynarız. Günaydın iyi sabahlar. Size ilk defa bu saatte yazıyorum. Ankara'dan Rabia Ünal, Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Sinan Kartal kafama takmayı bıraktım parçasını armağan ediyorum. Umarım çalarsınız. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun. Gününüz bol bereketli geçsin. Sizin de efendim hoş geldiniz. Günaydın. Nalan Sorgun'dan selamlar. Aleyküm selam Erkan. Hoş geldin. Ramazan Kılıç aramızda. Oo bir yağmur yağıyor bir yağmur. Bak bildim. Silgiler yetiştiremiyor. Yoldayız şu anda. Yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle gidin. Selametle dönün. İnşallah Doğu Almanya'dayız. Büyük ihtimalle konuşma yok bugün. Ramazan Kılıç Almanya'dan klip çekmeyi tercih etmiş. Olsun. Hava yağışlı malum. Güzel bir klip olmuş bence. Elinize sağlık.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım.
0: Aleyküm selam.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Buralarda dinlemekteyiz devamlı. Burada denk geldi yağmurlu bir gün Ferdi rahmet.
0: Ferdi baba evet ya.
1: Allah rahmet eylesin. Nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu hafta son olsa gerek şart görevi.
0: Evet.
1: Değişiklik olmazsa iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Deli Çoban'a sıra gelirse
0: Deli Çoban alalım isteyeyim.
1: Selamlar olsun. Memnun oluruz. Kolaylıklar gelsin. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Eyvallah. Hayırlı yolculuklar olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle inşallah. Şarkı görevi bitiyor diyor. Ay ay. Yağmur yağıyormuş Almanya'da da. Bak denk geldi. Yağmur burada ya. Yağmur has kız. Has yağmur burada. Günaydın demiş güneşli bir havada. Tabii bizde güneş var. Gönlümden geçti. Kapa perdelerini diyelim. Perdecim alışveriş merkezi katkılarıyla. Ferdi baba bir tane daha.

0: Şoför Nalan yayında.
1: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510 Ahmet Emin Dursun. 0539 304 8096.
0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Perdecim Oni ve Halı ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir, kampanyalarımızı daha yakından takip edebilirsiniz. Yağmur ne çalalım Yağmur? Ankara'dan Kadir. Dayım Mahmut Yanık için Türkü Çevik'ten Keşke parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Yeni Doğan'dan Derviş Efe. Akdağ'da bulunan canım babam Halit Tüm Türk ve arkadaşlarına Arif Ötteş, Yavuz Ötteş başladık. Ağrılı Fero, Eren Et Ateş, Yavuz Sarsılmaz'ı, Mustafa Yavuz'dan ağlıyorum gizlice istiyorum.

Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir güzele sevdalısın diyeceğiz. Vay vay vay, Deli Çoban gelsin. Deli Çoban, uzun zamandır dinlemiyoruz. Bir türlü fırsat bulamadık. Sabahları da akşama çevirmeye karar verdi arkadaşlar herhalde, ama bu kadar uzun uzun yazmayayım ya. Yaralısın, gözleri kanlısın, adı Deli Şanlısın. Deli Çoban. Bir garip anlısın. Hulusi Çandır'dan aramızda. Sizden ricam, Ferdi Tayfur'dan Bana Sor parçasını çalarsanız sevinirim. Kolay gelsin demiş. Bir çikolata, bir de Türk kahvesi yollamış valla. Yaparız, alalım onu da listeye. Biraz arası açılsın. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Güçlü Soydemir yorumu yayında.

geziyordu bu dağlarda, canını aldı şanıyla. Bir yazı bıraktı kanıyla, vay. Eski bir şarkı bu, Deli Çoban. Güçlü Soydemir'in yeni yeni meşhur olmaya başladığı yıllarda çok sık çalıyordu. Bizim de bir müzik direktörümüz vardı, Enver abi. Hala nereden buluyorsun böyle şarkıları? Nasıl şarkı dedi, bak hala çalıyoruz bu şarkıyı, hala istek alıyor. O zamanlar kızıyorlardı bana. Nereden buluyorsun böyle şarkıları? Sinan Kartal, kafama takmayı bıraktım çalacağım. Rabia Ünal'ın seçimiyle burada olacak. Derviş Efe ulaştı bize. O da Mustafa Yavuz'dan ağlıyorum gizlice dedi. Onu da alalım listemize. Hulusi Çandır'dan bana sor dedi. Onu biraz iki arası açılsın. Bir iki Ferdi Baba dinledik. İki parça sonra falan yapabiliriz. Evet. Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla Sinan Kartal yayında.

0: Yıldız FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim: Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim: Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
0: Reklamları dinlediniz.

Oynamak isteyenleri de armağanımız olsun. Uğur Akdağ Madeninde aramızda. Sarıkaya'dan. Yok, Sarıkaya'daymış Uğur. Günaydın. Hayırlı sabahlar Nale Hanım. Ben Akdağ Beton Tır Şoförü Uğur sizden. Mustafa Kurbanoğlu'ndan Küsmüş parçasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Hoş geldiniz. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Perdicim'de yok yok tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal, jölizyüler, çay setleri, devresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, daha neler, masa takımları, zigon, sehpa çeşitleri, sandalye çeşitleri, bahçe mobilyaları, salıncaklar, rattan masalar. Allah Allah. Sinoş oynuyor musun? Evet, Tafal ürünleri, karçer, buharlı temizlik makineleri, Fakir ve Simfer elektrikli ev aletleri, Akdağ Madeni Bayi, Perdecim Alışveriş Merkezi'nde, air fryer, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre, kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, tost makineleri, fırınlar, mikrodalgalar, elektrikli ihtiyacınız ne varsa Perdecim Alışveriş Merkezi'nde, Perdecim Alışveriş Merkezi, İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde.

0: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem.
0: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Vay vay vay, sabah sabah yahu. İçimiz çıktı, ne dertli parçalarımız var. Bana sor.
1: Yine Bolluk Çizekeli'ye burada. Nalan Hanım'a selamlar olsun.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Dinleyenlerine.
3: Günaydın Nalan Hanım. Almanya'da. Almanya Hamburg'da havaları böyle.
2: Selamünaleyküm. Günaydın Nalan Hanım.
3: Burası Polat'tı.
4: Nalan abla, yarın tur servisinde olarak seni 7/24 dinliyoruz.
5: Ankara Ankara istikametinde şoför Nalan dinliyoruz. Şoför Nalan.
6: Nalan oğlum merhaba. Hoş geldin. İyi yayınlar.
1: Nalan Hanım iyi yayınlar.
7: Nalan abla, benim için Mürşen Erfaş Bülbül çalar mısın? Beni çok seviyorum.
2: Nalan Hanım hoş geldiniz.
1: Hayırlı yayınlar Nalan Hanım.
0: Hayırlı akşamlar olsun. Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız efendim?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı programlar. Güzel yayınlar olsun Nalan Hanım.
4: Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 82 plakalı araçtan seni severek dinliyoruz. Alkış!
8: Yok efendim. Yok efendim.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Küsmüş Mustafa Kurbanoğlu şimdi gelecek. Peşine ne yapacağız bir bakalım.
1: Yar güzel
0: olsun. Ersoy günaydın. Hangi köydü? Akdağ Madenli Ersoy Fransa'dan yazıyor, paraşütçü. Selam Nalan Hanım, hayırlı sabahlar. Ben Ersoy, bana ve köylülerime ille de sen şarkısını yayınlar mısın?

0: İstanbullarda. Şimdi geziyorsun diyeceğim, yine kızacak bana. Abi sabahın onunda dışarıdasın işte. Hem ticaret hem ziyaret. Hayırlı sabahlar, güzel yayınlar.
1: Evet, evet, lütfen silah atmayalım.
0: Sadi Gül Kız'dan selamlar. Nasıl yani? O ne demek? Sadi Gül Kız ne demek? Dur bakayım. Şöyle. Oo, bana sonra klip yapmış. Sarıkaya'da mısın? Yollar bile bomboş. Sorgun burası galiba ya. Bak da orada benziyor. Yol ver abi, yol ver. Toros. Aslan Toros. Renault. Buradan sağa döndük. Buraları nereler acaba? Çok güzel olmuş klip. Uykusuz gecelerin sabahını bana sor, sabah sabah yollar bomboş ya. Hulusi abi, nereye gidiyorsun sabah sabah? Kargalar kahvaltısını yapmadı daha Hulusi abi. Çıkmışsın işte, geziyorsun. Sonra geziyorsun, piyasa yapıyorsun deyince kızıyorsun. Bir de 25-25 gidiyor yani, öyle 30 falan da değil, 50 falan da değil. 25-25 gidiyor, gır gır gır gır gır. Müziği de açmış, camları da indir bari. Kolunu da şöyle hafif dışarı dirseğinden sol taraftan çıkar. Hafif şöyle çapraz da oturabilirsin. Bak, kolun çıkması için biraz çapraz olman gerekiyor. Burası neresi? Dur bakayım. Yazıyor ama okuyamadım ya. Gözlerim görmüyor. Ay, Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne geldi. Allah'ım, Allah'ım şifa versin, inşallah hasta değilsinizdir. Sarıkaya Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Bana giriyor oraya. Şimdi geziyorsun dedim, kızacak. Haklı da çıkacak bu sefer bak. Ah, bu ön yargılar. Geçmiş olsun. Kötü bir şey yoktur umarım. Abi 25-25'te gidilmez ki.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
4: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm aküleri ürünlerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi
6: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

0: Erken gördüm hayatı.
1: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
3: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
3: Katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin sizlerleyiz arkadaşlar. Günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Nalan Hanım. İstanbul'dan Berat Tekstil'den Eren Bekinsoy, Neşet Ertaş'tan Zahidem Türküsünü çalabilir misiniz? Sarıkaya Gülpınar Köyü'ndeki babam Kadir Bekinsoy, annem Fadime Bekinsoy için istiyorum. İstanbul'dan selamlar, aleyküm selam. Hulusi abi sesli mesaj yollamış.
4: Selam aleyküm, haydi sabahlar, güzel programlar, güzel yayınlar olsun Nalan Hanım.
3: Aleyküm selam.
4: Açıklık getireyim, hastaneye gelmiyorum, sağ ol, Allah razı olsun. Yeğenim Satı, Efe, şeyin karşısında oturuyor, hastanenin karşısında, dördüncü kattan balkondan her gün görüyoruz.
3: El sallıyor, ben de oradan el sallıyorum ona. Avantı dağıttı bizi,
4: kul kızından Satı.
5: Esma.
4: Esma Kulgız.
3: Esma merhaba.
4: Hocam hanım kahvaltı yapıyor. Buyurun siz de gelin.
3: Afiyet olsun.
4: Bir de bir kere şunu açıklığa getireyim. Ben size hiçbir zaman kızmıyorum. Kızmıyorum da yani.
3: Şaka yapıyorum.
4: Allah razı olsun. Siz bizi daha iyi yani yönlendiriyorsunuz. Doğru, ben burada 30'dan 40'dan sürüyorum. Neden derseniz her zaman tehlike.
3: Tabii.
4: Buranın şoförlerine gelince de biliyorum biz el kolu çıkaramak. Bizim kollarımız düşün. O yüzden kollarımı çıkaramıyorum. Soğuk buralar. Hadi Allah'a emanet ol, hoşça kal, hayırlı programlar olsun.
3: Eyvallah.
4: İstihamı da yolladım. O istihamı öylece çalarsan çok memnun olurum.
3: Tamam.
4: Gurbet türküsü.
3: Gurbetçi türküsü. Deli
4: Ozan gurbetçi yazıyor.
3: Tamam.
4: O sadece onu söyle, yazarsan geliyor. Tamam,
3: tamam
4: mı?
3: Zaten link atmışsın.
4: Hadi Allah'a emanet ol, hoşça kalın, hoşça kalın. Nalan Hanım'ı izlemeye devam. Haftaya çok sürprizlerim var size inşallah.
3: Hadi bakalım inşallah.
4: Issız dağların garip yolcusu yollarda olacak. Hadi. Hayırlı programlar olsun Nalan Hanım.
3: Hayırlı yolculuklarınız olsun. Eyvallah. Afiyet, bal şeker olsun. Huzurlu sofralarımız olsun. Sağlık, sıhhat, afiyetle. Zahidem gelecek bunun peşine. 10.33 Türkiye'nin saatleri. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla başlık devam ediyor.

kere abi Sorgun'dan aramızda, beğendik kavşağından selamlar olsun demiş. Yine kırmızıya mı yakalandık abi? Bu bizim kaderimiz. Ne zaman bana beğendikten bir fotoğraf gelse kırmızı ışığa yakalanıyorum. Dolmuşçu arkadaşlarımıza ticari taşıtlara armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar. Bizi unutma demiş. Beğendik kavşağından selamlar olsun. Aleyküm selam Zekeriya abi.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe.
2: Kahvaltı sofralarına armağanımız olsun. Bir orta, şöyle hafif demli, iki şekerli çayı da ben alırım. Bereketli olsun efendim. Emin içimden hoş geldin. Ferdi Tayfur'dan suç benim mi çalabilir misin? Günaydın Nalan Hanım. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Şeyda Sarıkaya'dan aramızda. Sabahın gülü demiş. Günaydın. Nasılsın abicim? Volkan Konak'tan dertliyim, kederliyim istesem diyor. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Şeyda'cığım. Hoş geldin. Yaparız Ferdi Baba'nın peşine de Volkan Konak dinleriz. Dertliyim, kederliyim, her nedense ağlarım. Vay vay vay vay. Ahmet Hakan Kaya, hayırlı sabahlar. Abla yine ben, yine Orhan Gencebay'dan. Ben topraktan bir canım çalar mısın? Çalarsanız sevinirim. Ahmet Hakan, Rota 66, Sarıkaya. Hoş geldiniz.

0: biraz daha değişik bir versiyonla gönderdik. Dertliyim, kederliyim gelsin ki Orhan Gencebay ve Ferdi Baba peş peşe yakışsın. 10.46 Türkiye'nin saatleri, çok kısa da bir aramız olacak.
1: Merhabalar, merhabalar.
0: Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Sorgun Dolmuşçularından Zekeriya Akdemir.
0: Zekeriya abi, hoş geldin.
1: Günaydınız.
0: Günaydınlar olsun, hoş geldiniz.
1: Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz Nalan Hanım?
0: Teşekkür ederiz, siz nasılsınız?
1: Evet, teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, Nalan Hanım. Biraz önce yağmur atıştırdı ama bir hersini aldı hafiften.
0: Az bir şey hemen, evet.
1: Bulanır. Kendi bilir. Evet, isteğimize gelelim.
0: Buyurunuz.
1: Biliyorsunuz biz Yozgat Sürmelisi istiyoruz.
0: Tamam, sen hakkında.
1: Öncelikle siz Oğuz Efem çalışanlarına gelsin ve bütün sorgun dolmuşçu arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Nalan'a da gelsin.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sarıkaya, Akdağ ve sorgunumuza gelsin. Bütün sorgun çarşı ve sanayi esnaflarına gelsin efendim. Evet, Petros Murat ve bütün lastikçiler, hepinize gelsin.
0: Yollar ıslanmış
1: burada.
0: Motor
1: lastikçileri, hepinize gelsin istediğimiz parça. Şu anda hareket halindeyim. Saygıdeğer müşterilerimize de gelsin. Evet. Ve bütün Oğuz Efem dinleyicilere gelsin.
0: Eyvallah abicim.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: İyi ki varsınız.
0: Siz
1: kolay
0: de
1: gelsin.
0: İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz.
1: Burası
0: hayırlı.
1: Beğendik. Soracaksın da nereye gidiyorsun diye, de beğendik gidiyorum.
0: Beğendiği de
1: garajlar,
0: selamlar.
1: Hastane, garajlar beğendik. Çarşı, sanayi ve tekrar hastane çalışıyoruz bugün.
0: Çok teşekkürler.
1: Kolay gelsin.
0: Hayırlı yolculuklar olsun efendim. Yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle gidin.

0: Yıldız FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 613 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tumuzuyla ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım diyeceğiz. Orhan Gencebay'ın peşine Selahattin Bölük göndereceğim. Görelim kimler burada dedik. Veli Şahin Sarıkaya'dan bizlerle günaydın. Alperen Kekilli'den vaktiyle bir atsız varmış çalarsanız dinleriz demişler. Hoş geldiniz efendim. Hemen alalım listeye. Kepçeci Aytekin Sorgun'dan aramızda. Mersin'in İsmail'den Fıstık gibi parçasını istiyorum. Tüm kepçecilere ve başçavuşa gelsin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Günaydınız.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Merlin'i sunar.
2: Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım.

0: sevdiğim.
1: Ama ne şarkı, ama ne şarkı. Ben topraktan bir canım, ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim. Budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam ben ne bir taş ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Affetme beni sensiz gülersem, affetme senden bir şey gizlersem, aşkın ecel olsa bile affetme senden sonra can verirsem. Vay! Kesin Cemal Safi'dir sözlerden, bilmiyorum ama. Bakalım kimler burada? Büşra Damla aramızda. Sarıkaya'dan günaydınlar Nalan Hanım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizden, Hüseyin Öksüz'den Sen Olmayınca parçasını rica ediyorum. Bütün Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Aldım listeye. Selahattin Bölük dinleyelim önce. Bir Yozgat Sürmesi gelsin. Hüseyin Sorgun'dan aramızda. Hayırlı sabahlar. Nalan Hanım Sorgun Belediyesi'nden, Hüseyin Özlem Özdil'den. Yürü ve Haydar parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demiş. Tüm ekiplere kolaylıklar. Allah Allah. Atilla Bozkurt, Çokumeşme Köyü, Sarıkaya'dan aramızda. Çokumeşme Köyü'ne muhtara Uğur Bozkurt'a gelsin demiş sıradaki parça. Saygılar sunuyorum, saygılar bizden efendim. Hoş geldiniz. Atilla Almanya'dan buradan, Muazzez Ersoy'dan Kahverengi Gözlerin çalarsanız sevinirim. Size de başarılar dilerim demiş. Aleyküm selam. Dersin.

0: Oğuz FM reklam.
1: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Pen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0542 742 57 95 0542 742 57 95.
2: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazla en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
0: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan şubesi.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Sigortacı Murat Yılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimizde bekleriz. 0543 772 1026 iletişim hattımız.

0: Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Ben de Nisa'yla onunla birliktesiniz. İstekler yine bir şey oldu. Ne oldu? Sıkıştı bunlar böyle peş peşe. Okuduk mesajları ama Eslem buradan, Aylin Hanım İstanbul'dan, Esenler Otogarı'ndan yolcumuzu Almanya'ya uğurladık. Rabbim kavuştursun bizi demiş. Allah kavuştursun. Sırada hangi şarkı varsa o da bana gelsin diyor. Bakayım sıradaki neymiş. Hüseyin Öksüz var, sen olmayınca dinleyeceğiz. Tam böyle ayrılıkların şarkısı. Mersinli İsmail Kepçeci Aytekin istedi Sorgun'dan. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Şeyda'nın seçimi bu değil. Sarıkaya'dan. Büşra Damla'nın seçimiyle dinledik. Şimdi dinliyoruz. Hüseyin Öksüz. Buyurunuz.
1: Dünyanın neşesi içime doğsa.

Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62. Yozgat'ın sesi.

sanki billur bir pınarcı kahverengi gözlerim var. Atilla Almanya'dan seçti parçayı. Devam ediyor birlikteliğim sunumuz. Yine merhabalar, ben Ankara'dan Mehmet Ömer Yanık, Burhan Çaçan'dan Kör Lambaların Altında parçasını rica ediyorum. Babam Mahmut Yanağ ve arkadaşları Mehmet Suti, Doğukan Kancan, Metin Altınkaynak, Yeni Doğanlı Dayı Koyan. Armağan olsun bu parça demiş. El sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla Burhan Çaçan'ın yayında.

Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen dinleten dahil olan eşlik eden herkese teşekkürler. Bunu saymayalım, yine görüşelim. 18.21 kuşağında inşallah. Hoşçakalın.

Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup AVM.

0: Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı uğurlu tarımla bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 99 06 0553 165 99 06.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545-0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam, düşürdün beni sevdaya, İsyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emideyim.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Gece, gel susalım beraberce, böyleymiş kara yazımı.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
2: Şimdi haberler.
3: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık ilçesinde yaşayan heykeltıraş Erol Gürgen 35 yıldır farklı taşları toplayarak 2000'e yakın parçalık koleksiyon oluşturdu. Taşları kesip zımparalayarak desenlerini ortaya çıkarıyor, taş müzesi kurmayı hedefliyor. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi Selahattin Çetin, 1950'de 28 gün süren gemi yolculuğu sonrası Kore'de yaklaşık 6 ay görev yaptı, cephede yaşadıklarını unutamıyor. TOKİ 47 ilde 405 arsayı 29-30 Eylül'de açık artırmayla satacak. Öngörülen bedel 10 milyar 780 milyon lirayı buluyor. Alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vadeyle arsaları satın alabilecek. İran, Babilmendeb Boğazı üzerinden baskı kurarak bölgesel güç dengelerini değiştirmeye çalışıyor. Husilerin hızlı ilerleyişi, küresel ticaret açısından kritik olan bu geçidi kriz riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da villa yapıldığı iddialarına kesinlikle karşı çıkarak 250 metrekarelik bir konutun cezaevi yerleşkesinde yapıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
2: Spor.
3: Real Madrid La Liga'da Elche'yi 3-2 yenerken Arda Güler maçın oyuncusu seçildi, fakat Mourinho onu vazgeçilmez görmedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele güçlüydü. İsmail yüksek performansıyla dikkat çekti.
2: Hava durumu.
3: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 24 dereceye kadar çıkacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olup hafif yağmur görülecek. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. Genellikle

0: mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Son 2, 3, 4. Hacılara hocalara...

0: Yeter ya. Tamam değil mi?
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Şu anda Oğuz Efem'e kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efem.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın Sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302.
3: Kurdalar
2: paralarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532-593-98-94, 0532-593-98-94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Mülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82 Akdağ Madeni. İletişim: Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor. Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Git güle güle sevgilim. Yolların açık olsun. Mutlu bir yuva kurarsan, inan isteğim olsun. İnan isteğim olsun.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeni'nde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
5: Hani aşıklar?
6: Akta Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: gıda madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17 bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eco Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
7: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
8: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Heykeltıraş Erol Gürgen, Yozgat ve Aydıncık'ta 35 yıldır topladığı taşlarla 2000'e yakın parçadan oluşan doğal desen koleksiyonu oluşturdu. Atölyede taşları kesip zımparalayarak iç desenleri ortaya çıkarıyor. Taş müzesi kurmayı hedefliyor. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi Şevki Kanak, 1950'de Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki Türk Tugayı ile Kore Savaşı'na giderek cephede yaşadığı anıları gözyaşlarıyla anlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan, 18 Eylül'de Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Yozgat'ta şehit ve gazi aileleriyle buluşacak, basın toplantısı yapacak, valilik ve AK Parti il başkanlığı ziyaret edecek. Libya'nın Misrata Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkan Türkiye tescilli özel jet alev aldı. Pilotlar alkollü bulunarak tutuklandı. Kazada mürettebat sağ kurtulurken uçuş trafiği geçici durduruldu ve soruşturma başlatıldı. Bursa'da çetelerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik Telegram'daki paylaşımlar ve tarife belirlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda fişek bulundu. Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe sakatlığı süren Marco Asensio'nun tedavisini tamamlayarak 20 Eylül Eyüpspor maçında kadroda olacağını duyurdu. Galatasaray Süper Lig lideri olarak Trabzonspor maçı öncesi Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumunu takip ediyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken hafif yağmur yağışı görülecek ve en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu havayla birlikte yağış beklenmeyerek en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, yağış olmayacak ve en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve az bulutlu, yağışı olmayan bir hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya ile tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

hasret rüzgarları çok erken esti, savrulduk sevgilim dertlerden yana. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim, doymadık sana. Nasıl başlamıştık bak nasıl bitti. En güzel duygular silindi gitti. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. 16 Eylül 2026 günlerden çarşamba 18.06

0: Evet, Akkaya Alarm Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan'la Anla birliktesiniz. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin. Sizlerleyiz. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar isteklerimiz için. Akkaya Alarm Mobilya... Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyorum hala. Kaçırmayın bu çekilişi. Her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bambi'den ayrıca nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız tam 9 taksit imkanı sunuyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 istek hattımız. Neredeysen haber gönder. Ne güzel. Neredeysen haber gönder. Diğer yorum yanında kalmış.
1: Şoför abla radyolarda.

0: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyada sevgili dostlar. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tok otomobilden biri sizin olabilir. Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız arkadaşlar. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız tam 9 taksit imkanı var. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, çıkın çıkın gelin.
1: Oğuz Efendi.

0: Sen yok.
1: Mecnun varlık hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler demiş. Hayırlı
0: acı
1: akşamlar.
0: Duvar gibi durmayın.
1: Yıldırım Yıldız Kayseri'den aramızda. Kaybolmuş. Akşam olur gizli gizli ağlarım şarkısını tüm tanıdıklarıma armağan ediyorum.
0: Türksüz bağsız durmayı öğrendim.
1: Üstüm Gürses'ten nice yıllara şarkısını doğum günü olan kardeşime nice özgür yıllara inşallah diyorum hep beraber Orhan'ım. Kayseri'den Erhan Çelik'ten Kayseri Bünyan'da olan can kardeşim Orhan Çelik'ten ve arkadaşlarına armağan ediyorum nice yıllara. Müslüm Gürses'ten yayınlarsınız demiş. İki Müslüm Baba şarkısı açılışta ben Hasret Rüzgarları çaldım. İlk bölüm için biraz fazla olabilir.
2: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
3: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Pen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0542 742 5795 0542 742 5795. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
4: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533-684-8101, www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
8: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Günler tükendi. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Elif. Ankara'dan diyor. Akdağ Madeni'nde bulunan dayım Mahmut Yanık için Musa Eroğlu'ndan yolun sonu görünüyor parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ankara Mamak'tan Emre, Akdağ Madeni'nde bulunan Aslan kardeşim Hasan Can Bulut ve kardeşleri Cukka Can ve Mario için Yıldırım Budak'tan Bu Kadar Zalim Olma parçasını rica ediyoruz. Peki. Ankara'dan Sedef, canım eşim Necati Ataş'a Ümit Yaşar'dan Nasıl Seveceğim, Nasıl Seveceğim şarkısına armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Yıldırım Budak'tan sonra yapalım. Müslüm Babalar Elinde Var Bir. Mecnun Varlığa hayırlı yolculuklar. Yine yollar. Hayırlı yolculuklar olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun. İyi akşamlar Nalan Hanım. Ablası Duygu'dan Aslan kardeşim Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Ahmet Şafak'tan Anneme Söyle şarkısını armağan ediyorum. Her zaman arkandayız can parçam, size çok ama çok teşekkür ederiz demişler. Biz teşekkür ederiz, ne demek. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla isteklere başladık bile.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, kanepe, halı, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler ve birçok üründe tüm ihtiyaçlarınız için Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da. Hizmetinizde Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmet veriyor. Ayrıca Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Akkayalar Mobilya'dan her Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33'den bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyor Akkayalar Mobilya. Evet, Yıldırım Yıldız. Akşam olur gizli gizli ağlarım istiyorum. Tüm tanıdıklarıma gelsin Müslüm Gürses'ten demişti. Aldık onu listeye, o ilk mesajlardan biri ama çok az bekleteceğim. Şükrüye Karben Konya'dan, sizden Uygar Doğanay ve Yıldız Silbe'den Aklım Hep Sende parçasını rica ediyorum. Oğlum Yıldıray Kar için çalarsanız sevinirim. Saygı ve selamlarımla onu Yıldız Silbe'den yapabiliriz sanıyorum. Abla selamlar Ankara'dan Fatma, Akdağ Vadisi'nde bulunan canım kardeşim yeni doğanlı Necati Ataş'a, Bülent Yiğit'ten Senin Bence Gidesin Var parçasını armağan ediyorum demiş. Alalım Yıldız Tilbe'nin peşine. Abla selamlar, aleyküm selam Ankara'dan Mahmut Ataş, Akdağ Vadisi'nde bulunan canım abim yeni doğanlı Necati Ataş abime, Kıvırcık Ali'den Geceler Yangın şarkısını armağan ediyorum diyor. Aynı kişiye ikinci parça mı oldu şimdi? Ne oldu? Evet, selamlar İstanbul'dan İlyas. Kardeşim Necati Ataş'a, bu üçüncü oluyor. Azer Bülbül Gurbet Hapishanesi adlı parçayı armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ama üçüncü şarkıyı yayınlayamayacağım. En azından mesajı okuduk. İyi yayınlar Şenali Hanım. Ben Etlik'ten Duygu, evimin direği ilk gözlerim Okan'ım için Ali Kınık'tan Zemheri parçasını rica ediyorum. Çalar mısınız? Onu da alalım listemize. Bu akşam yine yoğunuz galiba. Umut Kaya'dan sevgili abilerine Murat, Mustafa, Bomba, Ahmet Yakup, Ümit Gürkan, Özgür Ayaz, Söyle Gardaş parçası armağanımızdır demişler. Çok yollamışsınız mesaj. Bir tane atın, bekleyin, sona gidiyorsunuz arkadaşlar. Ancak siz durduğunuzda yakalayabiliyorum sizi. Selamünaleyküm Nale Hanım, ben Sivas'tan Erdem. Dünyada bulunan kardeşim Osman Kale'den İbrahim Özdemir, Rıdvan Polat'a, Serhat Gezerek, Aynur Polat'tan Cadde Sokak armağan ediyorum. Sizi dinliyorlar. Çalarsanız sevinirim. Her akşam çalıyorum şarkıyı. Samet Akdağ Madeni'de bulunan Cukka Can abime ve değerli arkadaşları Hasan Can'a, Derya Bedavacı'dan Tövbe parçasını rica ediyorum diyor. Biraz ara verelim burada mesaj okumaya. Çünkü güzel şarkılarımız var. Nerede? nereden başlasam? Yıldırım Budak radyolarımız.

0: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyada. Merhabalar, dünyada olan eşim Yunus Cura için Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime çalmanızı istiyorum. Ben Nurcan Cura demiş, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Veli Şahin Sarıkaya'dan aramızda, Mevlüt Can Kaplan'dan Vatan Marşı çalarsanız iyi olur demiş. Bir yere gittiğimiz yok, buradayım diyor Veli Şahin Sarıkaya'dan bizlerle. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mustafa Yiğit aramızda, İsyankar istiyorum Müslüm Baba'dan. Vay vay vay. Ne oldu? İkiydi, dört oldu şimdi. İki iki yapacağız o zaman. Ben Mustafa Yiğit Çayıralan'dan dinliyorum demiş. Bir de video kaydımız var. Radyonun içi dışına çıkmış. Beni ne yaptın ya? Üstümden mi geçtin, lastik mi ezdi, paramparça olmuş.
1: Bak Nalan Hanım, sizi nehallerinden dinliyorum.
0: Diyorum ama beni düşürmüşsünüz siz. Bir yerden düşmüş gibi bu radyo, iyi duyuluyor. Duyabiliyorsun bizi. Hemen alıyorum parçanızı da listeye. Dört mü yaptı Müslüm Babalar? Dört oldu İsyankar'la beraber. İlk turu reklamdan sonra yapalım.

Beni bayramlarda bekleme anne. Kaldığım mekan içine mekanlarda. Şefkatim anılarımda gezer. Sıcaklığımda eser yok buralarda. Buralar zemer sığına, etrafım duvar. Vuslatın nafile erişilmez anne. Öpüp okşadığım saçlarım şimdi kar beyaz. Hele bakmaya kıyamadığım o çeyrem. Zeferde titreyip üşümüş, solmuş bir çiçek gibi anne. Anne, mutluluğunu tattığın eski bayramlar. Şimdi kaftanlı bir masal. Bayramlarda şeker topladığım çocuksu tebessüm, kollarımda kelepçe. Bayram sabahı sana tebessümle verdiğim gün. Ben bayramlarda bekleme anne. Anne, kaldım mekan içi mekanlarda. Şefkatin anılarımda gezer. Sıcaklığından eser yok buralarda. Buralar zemheri sığına, etrafım duvar. Vuslatın nafile erişilmez.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Sen. Bunun üstüne olgun şimşekten hakikaten çok güzel gider. İnanır mısınız, aklımdan geçti. Kapılar kilitli. İyi akşamlar Nale Hanım, ben çekerekten Cennet. Akdemir çok sevdiğim arkadaşım Seher Akdemir için. Ve sizden çok olgun şimşekten üflediler söndüm şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim demişler. Ay, keşke peş peşe gelseydi ama maalesef. Abla Kayseri'den selamlar. Akdağ Madeni'nde bulunan kardeşlerimi ihmal etmezseniz sevinirim. Siz yazarsanız biz okuruz yani. Demiş ki Akdağ'da bulunan Çağlar Saraç, Almancı Mikail Yılmaz, Hasan Söylemez, Oktay Kurt kardeşlerimi Azer Bülbül'den bu gece karakolluk olabilirim. Çalarsanız sevinirim. Bu şarkı şu an radyoları başında dinleyenlere armağan ediyorum. Rasim Saraç bizlerle programa dahil, dostlarımızdan hoş geldiniz. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla Bülent Yiğit Gidesim var yayında.

Buz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 6640 0541 853 6640.

0: döneminde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535-714-2476 0535-714-2476.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit, Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544-772-1595 0544-772-1595.
0: Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay sitesi, A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66

zemherin. Ustam yine dört bir yanamı zemheri, zemherin ustam. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunduk ilk bölümü. Bambi Uyku Merkezimizde, Bambi mağazamızda her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı bizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalar. Bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'dan. Evet, Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizdeyiz. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. İlk bölümü nihayetlendireceğiz. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla buradayız. Bir dolu mesajımız var. Bu şarkıyı dinleyelim, ardından mesaj okumaya dönelim.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle?

0: Atan atanam.
1: 19.33 Türkiye'nin saatleri. Şöyle bir mesajlara dönelim. Hayırlı günler, ben Yozgat Sorgun'dan Satılmış Özdemir. Hüseyin Altın'dan bir parça çalarsanız sevinirim. Özdemir Mobilya çalışanlarına ve gurbetçi Osman abimize gelsin. Tüm Oğuz FM dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Var sırada bir yerde. Birkaç parça sonra dinleyebiliriz sanıyorum Hüseyin Altın'dan. Seçtim, listeye aldım biraz evvel. Merhabalar, Kayseri Bünyan'da olan oğlum Orhan Çelik'ten ve arkadaşlarına Orhan Gencebay'dan bugün senin doğum günün parçasını istiyorum. Paşam doğum günün kutlu olsun aslan oğlum, nice özgür yaşlara inşallah demiş. Aldım listeye. Öncelikle merhabalar, Kayseri Bünyan'da bulunan Caner Tan, Batuhan Ergün, Serhat Okudur kardeşlerim için Metin Işık'tan Kader parçasını istiyorum. Sayılı gün çabuk geçer demiş. Elbet bir gün aldım listeye parçanızı. Evet. Sure Aydoğdu'dan sevgilisi Umut Kaya'ya. Uygar Doğanay yok bende. Değiştirebilirsiniz parçayı. Beni unuttun galiba diyor. Alperen Kekilli'den vaktiyle bir atsız varmış. Onu sabah çalmıştık. Vatan Marşı, bakıyorum hemen. Evet, Müslüm Gürses'lerden sonra ama onu öne alalım. Müslüm Babaları peş peşe yayınlayacağım için. Sizin tam sırası gelmiş. Aslında Müslüm Babalar var senden önce. Seni yazdım kalbime ve... Neydi, bir tane daha vardı. İsyankar mıydı? Çaldık mı İsyankar'ı? Veli Şahin Sarıkaya'dan ulaştırdı. Buyurun.

Aya çıksak aya yetmez. Güneşi de yakacağız.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

0: Eser Metal şoför nalonu sunar.
1: Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066. Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubemiz arkadaşlar. 0536-986-3944. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. İsyankarla Müslüm Baba bir kez daha.
2: Bir bir kapandı ümit kapısı. İçimde var benim gönül yarası, gözyaşlarımın yoktu faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası.

sonunda beni isyankar ettin. Vay vay. Merhabalar, iyi yayınlar. Osman Aslanoğlu oldu. Ben Kayseri Bünyan'da bulunan Serhat Gezer'e Gizem Kara'dan Çay Var mı Çay şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi günler. Metin Işık'ın peşine bırakalım. İyi yayınlar. Nalan abla Ankara'dan Yakup Seyfi Doğanay'dan Dayı parçasını rica ediyorum. Yozgat Akdağ Madeni'nde olan Aslan Dayım Bilal Canlı ve Aslan Dayıları, Aslan Dostları Halit Tümtürk, Serkan Uğdağlı, Yavuz Sarsılmaz armağan ediyorum. Bedenler tutsak olsa da yürekler ve düşünceler her zaman özgürdür. Aslan Dayım Bilal Canlı'ya kolay gelsin, teşekkür ederim. Gizem Kara'dan sonra vaktimiz yeterse dinleyeceğiz. Yeter herhalde, ayrı görünüyor. İyi akşamlar Nalan Hanım babası ve annesinden. Canımız Yunus Emre Bozkurt için Ahmet Şafak'tan Arkanda Dağ Bilbeni parçasını armağan ediyoruz. Her zaman arkandayız. Aslan oğlum teşekkürler demişler. Dün akşam yayınladım sanki. Oğuz efendim Sarıkaya'dan İç Anadolu'ya açılan bir pencere oldu demiş Cevdet. Her gün Oğuz efendim ve sizi severek evlerimize misafir ediyoruz. Dünyada olan ve sizi dinlemekte olan Osman Alp için Ekin Uzunlar'dan Hüznün Gemileri adlı parçayı armağan ederseniz bizleri sevindirmiş olursunuz. Teşekkür ediyor ve güzel yayınlarınızın devamını diliyoruz demişler. Bunu da aldım listeye. Hoş geldiniz. Mirai Zerduş'tan Dokunsalar Ağlarım. Hayırlı yayınlar. Ben Ankara'dan Sıraç Yanık, babam Mahmut Yanık ve arkadaşları Mehmet Suudi, Doğukan Kancan, Metin Altın Kaynak, Yeni Doğanlı Dayıko'ya gelsin bu parça demiş. Mekin'den su testisi istiyor Ömer Akçatemiz için. Furkan, bunu tekrar çalar mısınız diyor arkadaşımız. Mesajın tamamı açılmıyor yalnız, bilginiz olsun. Evet, abim Ömer Akçatemiz'e Azer Bülbül'den İlle de Sen parçasını çalar mısınız diyor bir başka dinleyicimiz. Niğde'den selamlar, ömür yoldaşım Durmuş Duyar için. Neşet Ertaç'tan Açma Zülüflerin adlı parçayı rica ediyorum diyor dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Matador İbo aramızda Kayseri'den. Kardeşim Ömer Akçatemiz ve abim Ekrem Ediş için Hakan Gürses'ten Gök Kubbe parçasını rica ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Aldım isteği. Antalya'dan hayırlı yayınlar. Menekşe Kurt'tan, oğlu Kerem Muhammed Kahraman'a Güler Duman'dan Ölesiye Özledim rica ediyoruz demişler. Onu da alalım listemize. Hoş geldiniz. Ne türküler ne şarkılar bu akşam. Maşallah. İhsan Aksan Çayıralan'dan aramızda. Orhan Gencebay'dan İç Benim için istemiş. Aleyküm selam kardeşim. Çalarsan sevinirim. Çayıralan Turluhan Köyü'ne selam olsun. İki Orhan Gencebay yaptı galiba. Bunu şöyle yapalım. Onları yan yana çalarım. Biraz önce gelir. İhsan senin şarkın. Bilgin olsun. Takipte kal. Mustafa Özkan Akdağ Madeni'nde bulunan dostlarım Serkan Uludağlı için Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül istiyorum. Dün akşam dinledik. İyi akşamlar abicim, ben Ankara'dan yazıyorum, Yağmur Yazar. Dostum Bilal Canlı için Hüseyin Tatlı Anlamı Yok şarkısını rica ediyorum. Bunlar çok şey, giderle gider laflar da var burada. Bunları yazarsın sen ya şey. Buradan okumayalım şimdi. Böyle söyleyince de merak ediyorlar ne yazıyordu acaba diye. İyi yayınlar, kolay gelsin. Akdağ Madeni'nde bulunan eşim İlhan Aydın için Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim şarkısını istiyorum. Bu kaçıncı Müslüm Gürses? Şey gelsin, Derya Bedavacı, buyurunuz. Reklama gideceğim ama bundan sonra.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Oğuz Efem.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Şu anda Oğuz Efem'e kulak veriyorsunuz.

0: sen?
1: Merhabalar. Boğaz Yağı'nda bulunan abi Murat Bedir için kardeşim İray'dan Güler Duman Sazım şarkısını çalabilir misiniz? Onu çok sevdiğimi de söyleyin demiş. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
2: Şimdi beni anlıyor musun? Bu şarkımı dinliyor musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun?
1: Evet ablacığım, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Nisa. Şu an Akdağ Madeni'nde beni dinleyen Bilal.

0: Canlı için Azer Bülbül'den ben yine sana vurgunum şarkısını armağan ediyorum. Mutlaka bir gün B.C'ye demiş. Murat Bedir için, Boğazyan'da bulunan abim Murat Bedir için, kardeşim İray'dan, Güler Duman'dan Sazım şarkısını rica ediyoruz demişlerdi galiba. Evet, onu çok sevdiğimde söyler misiniz? Mehmet Han aramızda. Mehmet abi hoş geldin. Merhabalar, hayırlı akşamlar Nalan Can. Düzce'den Mehmet Han. Senin tabirinle Karabatak diyor. Ha, sesini duymayalı bir sene oldu. Bu akşam duyunca çok sevindim. Elhamdülillah hastamız iyi oldu çok şükür. Radyo duyup mesaj yazdım, söylediler. Duydum. Yayınladığın şarkılar çok fena, çok yayınına sağlık demiş. Hüseyin Altın mutsuzum mümkünse. Aa, Mehmet abi şarkıların hepsi dinleyicilerimize ait. O yüzden hiç kendi üzerime alınmayacağım. Dinleyicilerimiz güzel şarkılar seçiyorlar demek ki. Abla iyi akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Neşet Abalıoğlu'ndan Soyhan'a kalsın rica ediyorum. Sıraya alır mısın diyor. Resul Çandır'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldin kardeşim. Merhabalar, ben Çekerek'ten. Karaların Cihan sıradaki şarkı tüm Çekerek halkına gelsin. Hoş geldiniz. Çekereğimize de selamlar. Ahmet Çayıralan'dan aramızda. Selamünaleyküm abla, iyi akşamlar. İsteğimi geçen sefer çaldığın için teşekkür ederim. Halit Apide Fırınından Ahmet ben. Mustafa Yiğit abim, Tuncay abim ve Turan abime gelsin. Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil şarkısını çalarsan sevinirim diyor. Umarım yetişir. 50 dakikamız var daha. İnşallah. Söz vermeyelim. Hulusi abi aramızda. Hulusi Akar. Sarıkaya'dan bizlerle.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı programlar. Güzel günler olsun Alan Hanım.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsınız? İyisinizdir maşallah.
0: Elhamdülillah.
1: Bugün de geçti. Çok sıcaktı. İnşaat elini kolun aldı bitiyor inşallah yavaş yavaş. Yarın da sonra biteriz. İsteğimi yolladım. Onu çalabilirseniz memnun olur. Çalamazsan canınızı olsun. Sıradaki parçayı bizim için söyle.
0: Tamam.
1: Bugün de Çerkez mantısı yemeye geldik. Satın oraya.
0: Bizim mantıda.
1: Ablam Zeynep Efe. Satı İnanç. Ayşe Efe. Gülcan Akar. Hülüs Akar. Söyledim kaynı olmaz. Müzik gitti. İbrahim Efe.
0: Evet.
1: Ender İnanç. Şu anda hepimiz sizi dinliyoruz. Esma çalışıyor. Oğlum da selam var size.
0: Aleykümselam.
1: Hayırlı akşamlar. Güzel yayınlarım olsun, oldu mu?
0: Hayırlı akşamlar.
1: Sabahtan biraz bizi gerçek duygulandın, ağlattırdın. Benim şarkı çok tatlıydı biliyordum.
0: Çok çok.
1: Ama bugün biraz daha sakin istiyorum.
0: Tamam. Hadi,
1: hayırlı akşamlar olsun.
0: Hayırlı akşamlar. Muhabbetiniz bol olsun, afiyet olsun. Efendim. Çerkez mantısı iyidir. Şifa olsun.
2: Efendim, ben...

Ester Metal katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, kırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Ester Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. 0501 066 7066 Sorgun 0536 986 3944 Sarıkaya iletişim hattımız zamanında Hüseyin Altın yayın.

Evet, Neslihan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Sendeyim Nalan'ım Güllü'den. Mest oldum çalar mısın bana demiş Uğur Cengizer. Akdağ Madeni'nden bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Uğur hoş geldin. İyi akşamlar Nalan'ım. Öncelikle hayırlı yayınlar dilerim. Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya'da parçasını otoelektrik ustası Sinan Çetin kardeşime çalar mısın rica etsem demiş. Yetiştirebilsek keşke. İyi akşamlar. Akdağ Madeni'nde kardeşim Ümit Yiğiter'e ve abilerim Ömer Türkmen'e ve Alparslan Çiftçi'ye, diğer ismini sayamadığım tüm arkadaşlara Uygar Doğanay biliyor musun parçasını istiyorum. Kolay gelsin demiş. Kayseri'den Kuşçu Şenol, Yozgat Akdağ Madeni'nde bulunan kardeşim Hasan Söylemez, karşı yakalı Oğuz Çağlar Saraç için Ferdi Tayfur'dan Koparma Gülleri parçasını rica etmiş olan. 8.45'te görmemişiz mesajı. Evet. Eser Metal katkılarıyla Olgun Şimşek, ardından kısa bir aramız var.

0: baştan yaz ver.
1: Eser Metal şoförün ağlanı sunar.
2: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
3: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
4: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
3: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın. Sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han Yazır 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 6337 Atasanayi Sitesi Sarıkaya, Yozgat.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi. Yozgat'ın sesi.
1: Eser metal, şoför nalanı.

Bugün doğum günü olan herkese armağan etmiş olalım Orhan Gencebay'ın yorumuna. Devam ediyorum ve bitirdiğim ustamızıyla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Eser Metal Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında. İmalathanesinde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkan kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri yapıyor. Demir saç, profil boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa toptan fiyatına, perakende satışlarımıza da hizmet veriyoruz. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Sarıkaya Şubemiz Atasanayi Sitesi E Blok numara 1'de. 0536-986-3944'ten ulaşabilir, ayrıntılı bilgi alabilir, sipariş bırakabilirsiniz. Kader yayında metin işi.

akşam akşam çay iyi gitmez mi ya şöyle? Tavşan kanı. Bir bardak. Mısır zamanı geldi mi? Kurudu mu mısırlar? Kurusun mu? İki de mısır mı patlatsaydık? Ne yapsaydık? Kimin aklına geldiyse valla bu şarkı epeydir dinlemiyoruz. Gizem Kara yine güzel bir istek parçası. Çay var mı çay? Buyurun.

0: yalan dünya salla gitsin. Onu bunu boş ver. Çay var mı çay?
1: Şoför abla radyolar.
0: Çay var çay. Bir sürü de isteğimiz var burada. Mesela neler var elimde? Sırada Seyfi Doğanay dayı var. Ekin Uzunlar. Efendim Neşet Ertaş. Açma Zülüflerin var. Bir tane daha vardı. Ah Yalan Dünya'da istemişlerdi. Onları iki tane peş peşe yapalım geciktirmeden. Eser Metal katkılarıyla Seyfi Doğanay. Radyolarımızda Doğanayların babası.

0: aşk dokuz canlı.
1: Ölmüyor.
0: Ölmüyor dayım.
1: Çıkarırım seni.
0: Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuz'u ile çok az zamanımız. İki tane Neşet Ertaş türküsü sığdırmam lazım şu kalan vakte. Açma zülüflerin diyeceğim. Yine sizlerden ulaşan dinlemek istediklerinizin en güzellerinden biri. Peşine bir tane de Ah Yalan Dünya'da yaparız. Siz sağ, ben selamet. Kaldı mı kaldı, arttı mı arttı, artmazsa yetmezmiş. Ne yapalım, bugünün yarını var yani, yarının Allah'ı var. Yetiştiremedim. Bazen de yani tenha oluyor. Bazen de böyle biraz ben de karıştırıyorum. Siz de böyle araya kaynatıyorsunuz. Beni kandırıyorsunuz. Aynı kişilerin mesajlarını okudum sanki ben şarkılarda. Kendi aranızda anlaşın. Bugün deyin ki işte bütün akrabalar işte Veli'ye, Ali'ye bugün işte şey yapacağız. Ben isteği ben isteyeceğim. Biz de sıradaki şarkıları yapacağız deyin. Aranızda anlaşıverin. Grup kurun. WhatsApp'lara falan.
1: Açma zülfülerin yar yar.

Evet, Eser ve Tel katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil ona eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım inşallah. Yeniden görüşelim. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları.

0: İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
3: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 18 14. 0354 314 18 14.
4: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Geceleri.

bir sevda böyle yıkılmaz. Böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne Mahmet gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu, hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgam var bu şehirle. Haklısın, kavgam var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el, göz, dudak değildir sadece. İnsan bir yürektir, akıllıca, delice. Bir yürek sürgünü gibisin, benden uzak, kendinden uzak. Bir sevda yorgunu gibisin, bana tuzak, kendine tuzak. Hani ruhun nerede? Sen ayaklayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş geldin.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Heykeltıraş Erol Gürgen, Yozgat ve Aydıncık'ta 35 yıldır topladığı taşlarla 2000'e yakın parçadan oluşan doğal desen koleksiyonu oluşturdu. Atölyede taşları kesip zımparalayarak iç desenleri ortaya çıkarıyor. Taş müzesi kurmayı hedefliyor. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi Şevki Kanak, 1950'de Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki Türk Tugayı ile Kore Savaşı'na giderek cephede yaşadığı anıları gözyaşlarıyla anlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan, 18 Eylül'de Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Yozgat'ta şehit ve gazi aileleriyle buluşacak, basın toplantısı yapacak, valilik ve AK Parti il başkanlığı ziyaret edecek. Libya'nın Misrata Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkan Türkiye tescilli özel jet alev aldı. Pilotlar alkollü bulunarak tutuklandı. Kazada mürettebat sağ kurtulurken uçuş trafiği geçici durduruldu ve soruşturma başlatıldı. Bursa'da çetelerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik Telegram'daki paylaşımlar ve tarife belirlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda fişek bulundu. Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe sakatlığı süren Marco Asensio'nun tedavisini tamamlayarak 20 Eylül Eyüp Spor maçında kadroda olacağını duyurdu. Galatasaray Süper Lig lideri olarak Trabzonspor maçı öncesi Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumunu takip ediyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken hafif yağmur yağışı görülecek ve en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu havayla birlikte yağış beklenmeyerek en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, yağış olmayacak ve en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve az bulutlu, yağışı olmayan bir hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Kooperatif Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

Resimle sana iyiyim dedim. Kan ağlasa da bu gözlerim ben iyiyim. Her gece sen diye hayaller kursam da ben iyiyim. Ben ne kadar kötü olursam olayım, unutma, sen sorunca.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: İşte. İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun. Öyle mutlusun be yalancı.
1: Oğuz FM Gece.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 613 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akta Oğuz Efendi.

dedim ya, sensiz olmuyor. Senin yerini hiç kimseler almıyor. Çok denedim,

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.